Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Düşüyorum ona biri tutsun, dalıyorum dibi beni yutsun diye. Çabalıyorum ama çok zorsun, yanıyorum bu kız benim olsun diye. Düşüyorum ona biri tutsun,

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Yeter, aşk bitsin, yüreğim yanar söner.
1: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
0: Best Allianz'tır, Best Allianz. Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanan ekipte acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattalar yorulmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
9: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile

0: Reklam.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

uyan umutlarımdan. Dayan, dayan ruhum dayan. Elbet bulunur sesini duyan. Dayan, dayan ruhum dayan.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
4: Öncelikli yayın.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıca

0: büyüyen besin. 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: E-Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam. Garanti
2: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
6: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
6: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
7: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
8: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
9: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Allianz'dır. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
1: bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan.
3: Abi, yaşasın.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide, bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. Sen de katıl dedim, katılın evim. Reklam.
1: Öncelikli yayın.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür.
0: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
2: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
3: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Some days you're the only thing I know.

0: Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşın kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
9: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
0: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Reklam.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: Arda, 16 yıldır hiçbir leken olmadan yaşamak nasıl bir şey?
1: Nasıl bu kadar hızlı girdin ya?
0: Böyle, girdim ya.
1: Ne bileyim bugün konuğumuz Arda falan falan demeden direkt.
0: Sonra anons mu lazım?
1: Ya ne bileyim hani
0: seni
1: böyle.
0: Seni gördükleri anda tak.
1: Ha, Allah razı olsun. 16 yıldır teşekkür ederim. Yani,
0: herkemiz böyle vallahi, pırıl pırıl.
1: Ne bileyim bilemedim bir şey diyemedim. Çok kontra girdim. Yani olduğum gibi olmaya çalışıyorum. Şaka makada 16 yıldır Arda'nın mutfağını yapıyoruz yani.
0: Ama şimdi şöyle bir şey, olduğun gibi oluyorsun da şimdi olduğun halinde düzgünmüş ki olduğun gibi olman bu kadar 16 yıl tertemiz olmuş.
1: Teşekkür ederim. Yani senden bunları duymak çok güzel. Çünkü hani insanlar hani marifet takdir edildiği zaman bir marifet bence. O yüzden hani hakikaten güzel bunları duymak. Sağ ol, var ol.
0: Peki yani nedir hani gerçekten seni böyle hani tam babalığın ayrı, kocalığın ayrı, televizyon figürü olman ayrı, şefliğin ayrı, girişimciliğin ayrı, bütün bunların hepsini bir araya getirirsek. Kalp kırmamak mı? Yani sen böyle mesela sinirlerine hakim olabilen sabırlı, tatlı, güler yüzlü biri misin normalde de?
1: Sinirlerine hakim olan, sabırlı, bazen tatlı, bazen çok acı, bazen böyle çok ağız yakan bir yanım var. Ama yani bütün hepsini kıyasladığın zaman o ağız yakan, o acı tarafım çok az kalır. Yani onu dışarı çıkartmak için gerçekten çok acayip bir şey yapıyor olman lazım senin. Onun dışında evet yani sabırlı, anlayışlı, ekip çalışmasına uyum sağlamaya çalışan bir insanım. Ama yalan da yok. Yani aslan burcuyum. Biraz zorlayıcı taraflarım da vardır. Biraz doğru olduğunu düşündüğüm şeyin üstüne çok emek sarf etmeyi severim. Çok üstüne giderim. Çok hani böyle hemen olmadı deyip vazgeçmem, zorlarım. Oradan zorlarım, buradan zorlarım falan böyle bayağı üstüne giderim. Ama dediğim gibi yani kötü taraflarım da vardır.
0: Yani ne yaparsam ağız yakarsın?
1: Yani bana haksızlık yaparsan veya çok gururumu, onurumu kıracak bir şey yaparsan ya da ben sana karşı çok fazla iyi niyetle, çok fazla özveriyle, çok fazla güzellikle bir sürü bir şey yapmışken bunların hepsini görmezden gelir ve tamamen menfi şekilde hani bunların hepsini yok sayarsan buna kızarım. İkiyüzlülüğü hiç sevmem açıkçası ben ve çok düz de bir adamım. O yüzden hani aslında benimle geçinmek kolaydır. Ama tersime döndüğüm zaman da harbiden gözüm hiçbir şey görmüyor.
0: Aslansın ya böyle ego mego böyle şişik mi?
1: Yani egolu bir tarafım var. Ya yanlış bir şey söylemiyorum. Egolu bir tarafım var ama egoyu kontrol etmeyi öğrendim ben zaman içerisinde. Çünkü bence bu önemli bir şey. Egosu olmayan veya yüksek egosu olmayan insanlar daha zor başarılı oluyorlar. Ama bu şu demek değil tabii ki. Yani egom tarafından yönetilmediğimi düşünüyorum. Onu bastırmaya ve onu kontrol etmeye çalışıyorum. Ha bazı zamanlarda evet her insan kadar kontrolden çıkıyor olabilirim ama dediğim gibi yani o düsturdan ayrılmamaya çalışıyorum.
0: Şimdi 16 yıl önce tabii yaş bugüne göre daha genç
1: evet.
0: Ve şefler bu kadar çok değil. Ve evet. İnsanlar böyle şef olmak için bu kadar sırada kuyrukta falan değiller. O noktada sana ya genç bu daha dünkü çocuk muamelesi yapıldı mı çok?
1: Yapıldı. Şöyle 16 yıl sadece televizyon zaten. Yani gastronomi sektörünün içinde 26 sene falan oldu. Çünkü şu an 51 yaşına geldim artık. Yani 50'yi bitirdim, 51 oldum. 20'li yaşlarımda tamamen başladım ben bu işlere. O zamanlarda hatta bir Antalya'da bir restoran açmıştık. Orada mesela mutfaktaki en, yani mutfağın başında ben olmama rağmen en küçük bendim. Yani bütün benle beraber çalışan herkes yaşça benden büyüktü. Evet bu işte yani bizim çocuk bu filan falan havaları oldu o dönemler. Ama şunu orada gördüm mesela. Eğer bilgin, birikimin, altyapın iyiyse ve beraber çalıştığın insanlar bunu takdir ediyorlarsa eyvallah diyorlar. Ve senin dediklerine saygı göstermeye ve senin yönetimine rıza göstermeye başlıyorlar. Televizyonda da şöyle oldu bu. 30'lu yaşlarımdaydım. 32...
0: 16 olduğuna göre 35.
1: 34-35 yaşlarında başladım. İlk başlarda tabii şey diye bakıyordu herkes. Bu kim falan böyle. Bir de hani hiç yaptığım bir şeyi ekstra zor bir şey gibi göstermeye de çalışmıyordum. Yani çünkü aslında benden önce de bu işi yapanlar vardı. Televizyonda da bu işi yapanlar vardı. Fakat şöyle bir durum vardı. Eskiden televizyonda bu işi yapanlar hani ben çok iyi yapıyorum. Siz de evde yapabildiğiniz kadar havasındaydı genel olarak. Ben de bunun tam tersini yapmak istedim. Yani dedim ki ben yapabiliyorsam siz de yaparsınız. Ne var yani? Çünkü sizin için yapıyoruz biz programı, bu içeriği. Öyle olunca bir kısmın çok hoşuna gitti. Allah'tan ki büyük bir kısmın hoşuna gitti. Bir kısmını şey diye görmeye başladı. Ne yapıyor ki bu ya filan. Yani bunun yaptığı da iş mi diye bakmaya başladı. Ben önemsemedim ama bunları. Doğru bildiğim yoldan devam ettim.
0: O var yani. Çok önemsemeyen bir tarafın var. Öyle etraf ne diyora bakmayan bir tarafın var.
1: Var. Ve bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Daha doğrusu şöyle. Ben kendi yaptığımın ne olduğunu biliyorsam, kendi yaptığım işten eminsem, tabii ki dışarıya kulak kabartırım. Yani etrafımda önemsediğim insanların fikirlerini alırım. Çünkü her zaman bakamadığın bir açıdan başka birisi sana bakıp bir şeyler gösteriyor olabilir. Ama genelin böyle sana bağırmasına, genelin seninle ilgili söylediği şeylere eşit mesafede durmaya çalışıyorum. Çünkü yaptığım işi biliyorum. Bu televizyon işi de öyleydi yani. Yani iyi bir şey yaptığımızı düşünüyordum o dönem. Çok ekip çalışması ve çok özverili bir iş yaptığımızı düşünüyordum. Tabii ki yeni olan bir şeyi eleştirmek her zaman vardır yani. Yani baktığın zaman öyle bakıyordum olaya ve yıllar içinde de hakikaten düşündüğüm doğru çıktı.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
10: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
0: Bundan bir 5-10 yıl öncesine kadar linç kültürü de yoktu ki, düşün. Şimdi bak, sonradan o da geldi. Son 5 yıla bak, linç kültürü var. Linçlendin mi?
1: Çok. Yani bence eskiden de vardı linç. Yani
0: 10 yıl önce falan, hani X'de vardı Twitter adıyla olduğu zamanlar.
1: Bak şöyle söyleyeyim. Bu tip platformlar, yani sosyal platformlar aslında bunların farkındalığını daha fazla ortaya çıkartıyor. Yani örnek veriyorum, şimdi biz hani eşimle ve arkadaşlarımla da konuşuyoruz bazen mesela. İşte eskiden hiç böyle işte şeyler yoktu. Ne kadar böyle tuhaf tuhaf işte sapık sapık şeyler çıktı. Çocuklarımız nasıl koyacak? Ben şunu düşünüyorum. Bence eskiden de vardı bunlar. Sadece biz bilmiyorduk. Çünkü bu kadar ayyuka çıkmıyordu. Yani eskiden de linç vardı çok fazla. Ama hani bu Twitter ve benzeri yokken mesela eskiden forum odaları vardı. Hani çok dijital mecraları takip edenler ya, o forum odaları bayağı linç için yapılmış odalar. Yani oraya giriyordum ve bir konuyu masaya yatırıyorlardı. Oo, içinden geçiyorlardı böyle. 12 kurşun yemiş. Delik deşik olmuş gibi çıkıyordun orada. Ben de ilk başlarda çok fazla linçlendim. Ama dediğim gibi çok önemsemedim yani yaptığım işi. Yani sonuçta atomu parçalamıyoruz, anladın mı? Yemek programı yapıyoruz. Beğenirsen seyredersin, beğenmezsen seyretmezsin diyordum. Ve işimi özenle yapmaya devam ediyordum. Orada bir tane en önemli noktam vardı benim. Biz bunu Özlem'i de iyi tanıyorsun sen, bizim yapımcımız. Özlem'le biz şey konusunda çok aynı kafadaydık Allah'tan. Hani Arda sen olduğun gibi görün dedi bana. Hani hiç ekstra bir şey yapmaya çalışma. Ben zaten hani fazla farklısını yapamam. Nasılsan öyle davran dedi. Yani çünkü hani biz seni böyle seviyoruz ve insanlar da böyle sevecektir diye. Bir de onun üstüne şey yapmaya çok gayret ettim ben. Hani sonuçta bir tarif veriyorsun ya televizyondan, bir programdan yemek tarifi veriyorsun. İnsanlar onu uygulamaya değer buluyorlar ve sana inanıyorlar ve yapıyorlar onu. Atıyorum bazen bir kilo kıyma kullanıyorsun, bazen işte mercimek kullanıyorsun. Ama günün sonunda herkes bir para harcayıp bir mal alıyor, bir ürün alıyor ve bir şey yapıyor. Tarif kötü çıkarsa senin ne kadar sempatik olduğun, ne kadar bilmem ne olduğun hiçbir önemi yok. Tarif iyi çıkarsa o zaman diyorlar ki ya bu adam hem tatlı hem güzel anlatıyor hem de tutuyor tarifleri. Ben de o tarifler tutsun diye bildiğim tarifleri dahi her seferinde deneyerek yaptım. Çünkü şöyle örnek veriyorum, yani İmam Bayıldı'nın artık bilmeyecek bir tarafı yok benim için. Yani İmam Bayıldı'yı ben tek elle yaparım. Ama şöyle yapıyordum mesela, yani 6 tane patlıcan kullanarak yapıyorsam İmam Bayıldı'yı kaç santimlik bir kapta yapayım ki suyu vesairesi tam gelsin ve bunu da ona öyle anlatayım. Ve yaparken de televizyondan diyorum ki bakın 6 tane patlıcan kullanıyorsanız eğer 20'ye 25 santimlik bir kapta yapacaksın ki tam gelsin. Benim de kabım bu gibisinden teknik detaylar vererek anlatıyordum ve bu tabii insanlara çok geçti yıllar
0: bunun
1: içinde.
0: Bunun karşılığı var mı 20'ye 25 santimin?
1: Var tabii, öyle tepsiler var.
0: Hayır. Yani seyircide
1: hepsi var.
0: Seyircide bir karşılığı var mı? Yani oturup hakikaten ona önem veriyor mu?
1: İnan veriyorlar çünkü mesela örnek veriyorum.
0: Yani bu güzel bir şey o anlamda evet, merak ettim.
1: Bak şekerpare yapıyorsun. Tamam, şekerpare dediğin hamur aslına bakarsan şu boyda. Ama onu piştiği zaman ve şerbetini çektiği zaman iki katına çıkıyor. Şimdi sen onu lanet daim bir tepsiye koyarsan eğer hamur şişse dahi birbiriyle çok kopuk olduğu zaman şerbetini zor çekiyor. Çok küçük dar bir tepsiye koyunca şişiyor, birbirine sırt veriyor, birbirine yapışıyor. Yani o yüzden atıyorum 28 santim çapında bir kapta yapacaksın, 28'e 20, 25'e 20 kapta yapacaksın gibi detaylar verdiğin zaman tabii insanların hoşuna gidiyor, işine de yarıyor.
0: Evet, hani bunu takip etmek de güzel. Hani o kadar da genel olarak toplumsal analitik zekayı da ölçme biçme bir yere gitmemiş yani duruyor orada işini
1: duruyor.
0: Yaparken.
1: Duruyor.
0: Onun karşılığı olması güzelmiş. Hani ben yoktur diye düşünmüştüm mesela totalde. Genel olarak bakıldığında.
1: Vallahi var çünkü yani sonuçta dediğim gibi yani yemek bizim için önemli bir şey olduğu için kekin kabarması olsun, yemeğin helmeli kıvamının tutması olsun, zeytinyağlının güzel şekerinin tam yerinde olması olsun bunlar teknik detaylar yani namus gibi bir şey vallahi.
0: Şey neyin ne olduğunu anlayamadın Ceyhun? Helme mi? Aa, aşk olsun helmelenme yani kuru fasulyeden örnek verelim değil mi en basit örnek.
1: Rica ederim. Mesela şöyle bir betimleme yapabilirim.
0: Ne olduğunu bilmiyormuş anlamıyormuş.
1: Teşbihte hata olmaz. Aslı Hanım programı yapmaya ilk başladığı zaman daha hani tanesiyle suyu birbirini tutmazken şimdi helmelendi ve tam kıvam olarak yerine oturdu. Yıllar içinde kaç sene oldu senin?
0: Yani bu program 8 yıl.
1: 8 yıl.
0: Helmelenmiş biri var kardeşim. Ben helmelen Allah seni ne yapsın
1: ama
0: abi.
1: Ama ben de helmelendim o yüzden yani anladın mı?
0: Konuğa şiddet birazdan helmelenmiş
1: ama ben. Ama helmelenmek böyle tam kıvamı yerine oturdu demek ya. Yani böyle tam kıvamı yerinde yani. Rica
0: ama
1: ederim.
0: Şimdi buna da bir şey yapamam çünkü bir dakika hemen söylememiz gerekiyor. Çiçeği burnunda. Bundan kaç bir oldu? Buçuk yıl kadar önce yani 2024'ün sonuna gidin. Bir buçuk yıl bile değil. Bloomberg HT Shows'u kurdu. Bizim de Barbaros Görgümüz var. Çok sevdiğimiz Barbaros'umuz. Onun başında onun kuruluşu için bayağı bir öncülük ettim. YouTube'da sadece Bloomberg HT ekonomik kanalı ama evet. Oradaki programların yayınlandığı bir mecra oldu ve 100 bin aboneyi geçmişler bir teşekkür ve o kadar zarifler ki bu teşekkürü benim yapmam ve bana da yaptılar o teşekkürü bizim yayınlarımızla birlikte. Şöyle YouTube'dan bir plaket gelmiş onu gösteriyorum. Barbaros Görgün'ün önderliğinde efendim Deniz Savran kanalımızın ana sorumlusu. Ekibin diğer üyeleri de Derin Oygak, Deniz Konuk ve Özgür Girgeç. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Şahane gençlerden oluşan bir ekibimiz var. Bloomberg HT Shows'un. Şimdi bu bir buçuk yılı bile daha devirmemiş. Bir milyonda bir daha bir plaket veriyorlar. O da gold, altın rengi oluyormuş. Umarız kısa zamanda oraya ulaşırız. Ama onun dışında Instagram'da ve TikTok'ta özellikle de bizim programın kesitleriyle viral olanlarla beraber bayağı bir 200 milyondan fazla bir izlenmeyi yakalamışız. Buradan YouTube abonelerimize, Instagram takipçilerimize, bizi izleyenlere ve TikTok takipçilerine çok çok çok teşekkür ediyoruz. Ve Barbaros dedi ki takipçi çağır ben de o işi hiç beceremem. Hiç umursamam da o umursuyor artık Barbaros'un şeyine hatırına. Takip edecekmişsiniz hani Instagram olsun işte TikTok olsun YouTube olsun. Bir zahmet abone olun takip edin. Şu anda Arda sabırla beni dinliyor. Belki tebrik etmek ister.
1: Ederim. Ben sana virali vereyim şimdi yeni Instagram Reels'larında virali vereyim falan. Aslı Şafak'a helmelenmiş dedi falan. Tak, tak, tak, tak.
0: Helmelenmişim ben. Ya Arda helmelenmiş dedin de hani böyle bir kıvam da almış, olgunlaşmış
1: evet
0: hikayesi
1: abi.
0: Geçenlerde sana birisi bir kabalık yap. En hasta olduğum şey şu ageism. Yaş ayrımcılığı. Ha. Babalık, yaşın. Sen de ona ne demiştin? Sus be hödük mü? Bir şey ne demiştin? Ne evet. Yazmıştın?
1: Vallahi öyle bir şey yazdım galiba.
0: Ay dedim yani, Arda'yı hiç neden çıkarttın?
1: Saçma sapan yani saçma sapan. Evet ya 50 yaşındayım, 47 yaşında baba oldum. Ne olacak yani anladın mı? Hani ben kendimi o yaşta hazır hissettim. O yaşta böyle bir evlilik yoluna girdim. İşte yani alan memnun, veren memnun. Elimden geldiği kadar çocuğuma iyi bakmaya çalışıyorum, vakit ayırmaya çalışıyorum. Hayatımı ona göre düzenledim. Yani belki, kimse bilemez tabii. Belki 20'li yaşlarda baba olmuş olsaydım. Başka önceliklerim vardı, işe saldırıyordum. Hani bir kariyer hedefim vardı. Çok ihmal edecektim falan. Bilemezsin ki bunları yani. O yüzden yani hödüklük yapmaya da gerek yok yani anladın mı? Herkesin hayatı kendine. Bazen dışarıdaki hayatlara çok fazla müdahale etmeye çalışıyoruz. Bildik, bilmedik, tanıdık, tanımadık. Bir de hani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorsun. Gerek yok ya. Kızdırdı biri beni yani. Ama genelde öyle çok şey yapmam. Öyle okuyup geçiyorum.
0: Ayıp ama ya bu, yani çok ayıp bir şey. Sana ne, senin hayatın değil, bir şey değil. Adam şimdi kısmet olmuş, şimdi yaşamış, şimdi evet, istemiş abi. Yaşamış. Evet. Sana ne yani bundan? Hiç düşünmüyorlar da senin onun hödük noktana gelmiş. Sen mesela eskiden daha mı ateşli, daha mı çabuk alevlenen biriydin? Şimdi daha böyle özellikle evet. Adadan evet. Sonra, evet. Siena Adadan sonra, evet. Melodi kızmasın.
1: Evet, evet, bravo.
0: Siena Adadan sonra evet. Daha mı yumuşadın?
1: Evet. Bunun bence evet sebeplerinden bir tanesi hani hakikaten baba olmak. İkincisi yaşça olgunlaşmak. Hı-hı. Çünkü hani hamdım, piştim, yandım noktasında evet yani 20'li ve 30'lu yaşlarda ne kadar ne yaşarsan yaşa bir hamlık oluyor Hı-hı. insanda. Ve evet 40'lı yaşlarda daha böyle bir hani belli bir olgunluk, oturmuşluk geliyor. Şimdi daha az sinirleniyorum. Yani daha az kızmaya çalışıyorum. Evet bir tık daha toleranslı olmaya Hı-hı. çalışıyorum. Ben bu arada yani daha genç yaşlarımda da oldukça toleranslı olan, oldukça böyle özverili ve fedakarlığı olan bir tiptim. Ama daha fevriydim tabii yani. Daha atiktim, daha hızlı sert kararlar alıyordum, daha hızlı geçişler yapıyordum filan. Şimdi biraz daha tutarlıyım. Hani üç kere düşün, bir kere konuş filan. Fransızların bir atasözü vardır, tam Türkçe'ye şöyle döner. Yani bir şey söylemeden önce dilini ağzında 9 kere çevir der. Hı-hı. Yani o böyle hani bir anda çıkmasın şeyler ağzından. Evet, o zamanlara göre çok daha toleranslıyım, daha anlayışlıyım. Ve evet sebebi evdeki 3,5 yaşındaki küçük Tazmanya canavarı yani.
0: Canavar mı?
1: Hani kız çocuğu o oldu. Ne bileyim kız çocuğu falan böyle. Yani evet çok tatlı şirin ama yani roket gibi yani sürekli bir yerden bir yere koşuyor. Yani erkek olsa ne yapardık diye düşünüyorum. Çünkü inanılmaz bir enerjisi var ya. Yani maşallah diyeyim. Ya da böyle olmasından da mutluyum. Yani böyle hani çok duran bir çocuk hayal etmemiştim de bu kadar da. Koşan, atlayan, zıplayan, tırmanan filan. Anası da öyleymiş, ben de öyleymişim. Yani tabii bizden de bu çıktı.
0: Ama sonradan da işte dinginleşmişsiniz. Yani o da öğrenecektir. Ama sana ne öğretti?
1: Valla açıkçası bana daha az bencil olmayı öğretti. Tam gerçekçi olmam gerekirse. Çünkü günün sonunda kendimle ilgili şöyle bir öz eleştiri yapabilirim. Ben merkezcil bir tiptim. Yani yapısal olarak da öyle bir tiptim. Ve hakikaten de şimdi geçmişime bakıyorum. İş olsun, hayat olsun, özel hayat olsun, sosyal ilişkiler olsun. Birçok şeyin merkezinde hep kendimi konumlandırmışım. İyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Fakat adaştan sonra hayat tamamen ona doğru dönmeye başladı. Ve bunu işin ilginci böyle bir duyguyu yaşamadan evvel yapabilir miyim emin değildim. Yani böyle bir şeyi. Ama hani hakikaten... Hani benden al ona ver dedikleri noktada öyle bir şeye geliyor insan. Ben de geldim ve tamamen şey vaziyetindeyim yani. Hiçbir şeyin odağında ben yokum. Aksine her şeyin odağında o var. Yani kendi uyku saatimi de ona göre ayarlıyorum. Kendi sosyal gezme Hı-hı. programımı da ona göre ayarlıyorum. İşimi gücümü ona göre ayarlıyorum. Her şeyimi ona göre ayarlıyorum. Ve bunu yaparken hani bir sorumluluk veya bir zoraki duyguyla değil Hı-hı. olağanüstü bir keyifle ve zevkle yapıyorum yani. Hani mesela ne bileyim işte adayı sana uyutur musun? Dediği zaman Melodi bana o acayip zevkli ya. Keşke bıraksak, keşke her akşam ben uyutsam yani. Hani hiç böyle bir aman bir akşam da sen al ya yoruldum yok yani bende. Çünkü büyük zevk alıyorum ondan. O yüzden bana işin merkezine kendimi değil, işin merkezine onu koymayı öğretti Adoş.
0: Bir de şu var mesela diyorsun ya hadi kek yapalım.
1: Evet.
0: İşte şimdi şunu döküyoruz. Orada hiç içim pırpır olmuyor mu? Dökün şimdi yere dökülecek, şimdi şöyle olacak. Hani o sabırla onun yapmasını beklemek de çok gergin anlar değil mi?
1: İlk başlarda oluyordum. Gerçekçi olmak gerekirse. Şimdi mesela yumurtayı kırmaya çalışıyor. Hı-hı. Yumurta elinde parçalıyor. Dur ben yapayım, dur ben yapayım. Sonra baktım ki ya bütün çevremizdeki insanlar Hı-hı. öyle aslında. Yani daha doğrusu şöyle. Ben kendi kızımı hep şöyle yetiştirmeye çalıştım. Şu 3,5 senelik geçmişimizde. Mesela kanepeye tırmanmaya çalışıyor tamam mı? Gayri ihtiyari evdeki herhangi birisi Hı-hı. işte anneanne, babaanne, dede, kimse ay dur diyor onu kanepeye çıkartmaya çalışıyor. Ya da bir yerden inmeye çalışıyor aman düşecek alıyor yere koyuyor falan. Ben dedim ki bırakın tırmansın tökezlerse ben tutarım Hı-hı. alttan veya tökezlerse sen tut. İnmeye mi çalışıyor? İnsin düşmeye yakın eğer düşerse tut ama Hı-hı. düşmüyorsa bırak insin. Sonra baktım ki yani yumurta kırılıyor ya kırılsın abi dünyanın sonu değil kırılsın temizlerim. Ama yeter ki o yumurtayı kırmayı öğrensin. Veya çırpıyor, yarısını döküyor, silerim. Yeter ki o çırpmıyor. Çünkü yani başarısız olmadan doğru bir şey yapmayı öğrenemeyecek çocuk. Hı hı. O yüzden de ilk başlarda bende de bu vardı böyle. Yani tamam tertemiz bir kek yapalım falan diye. Sonra aslında o çıkacak kekin hiçbir önemi olmadığını fark ettim ben. Önemli olan o kekin olma sırasında benim onunla yaşadığım proses önemli olan şey. Yoksa kek çok kabarmış, dünyanın en güzel keki olmuş değil. Yani o kek belki de hiç yenmeyecek bir kek olarak çıkacak. Ama o kek yapım aşamasında benim onunla geçirdiğim zaman bence benim için eşsiz. Onun içinde muazzam bir yapı taşı. O yüzden de çok önemsedim ben bu prosedürü ve çok da zevkli yaptım yani.
0: Yani ömrüm boyunca bir prosesi anlatan adam olarak aslında senin için sonuç mu önemliydi?
1: Ya birçok şeyde evet. Hmm. Yani birçok şeyde aslında, çünkü örnek veriyorum sana, hani bir büyük bir davet yapıyorsun. Hmm. Sonuçta çok iyi bir iş çıksın diye hep fedakarlık yapıyorsun, hep özveri gösteriyorsun ve sonuçta gerçekten çok güzel bir davet çıkınca diyorsun ki oh abi ben işte Metallica'yı yedirdim filan, oh diyorsun yani çok şükür. Veya ne bileyim böyle diğer hani işteki o böyle sonuçtaki hedefe ulaşma noktasındaki o son nokta, çünkü eğer işse bu, o hedefe, başarıya ulaşamazsan arada geçirdiğin proseslerden kimse sana gidişattan puan vermiyor. Sonuçta başarılı mı oldun, başarısız mı oldun diye bakıyor. Bunda ise tam tersi. Bunda yani benim adayla yaptığım kekin çok lezzetli olması, olağanüstü kabarık olması değil. Benim onunla o keki yaparken geçirdiğim vakit...

0: çok kıymetli olduğu için ona çok önem göstermeye, özen vermeye çaba sarf ettim açıkçası.
1: Arda, işinde network çok mu önemli? Bugün dahi yani evet. Arda Türkmen olmuş halinle ve bir marka değeri olarak da hala çok önemli mi?
0: %100 önemli. Bizim işimizde gerçekten çok önemli. Ama bu bence benim yani gastronomi sektöründe Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyorum. Yani atıyorum Amerika'da bu işi yapıyorsam başka dinamikler var. Bence Türkiye'de esnaf olmak çok önemli. Yani esnaf kafasıyla yaklaşabiliyor olmak.
1: Ne gibi?
0: Şu gibi. Yani ben mesela çok güzel bir restoran yapmış olabilirim. Harika yemekler yapmış olabilirim. Ne bileyim muhteşem manzaralı bir lokasyonum olabilir. Bunların hepsi olabilir. Ama Aslı Şafak bana geldiği zaman Aslı benim arkadaşım olsun ya da olmasın hiç tanımıyor olayım. Ben ona gerçekten kendini iyi hissettirecek şekilde misafirperver. Belki hani çok lezzetli bir yemeğin yanında çok güzel bir. Belki bir ne bileyim örnek veriyorum. Hoşuna giden bir jest, bir lokum ikram edersin. Bir şey yaparsın yani. O esnaflık bizim işimizde çok önemli. Network şundan dolayı önemli. Her elini uzattığın, her kafanı çevirdiğin noktada senin işinle ilgili birini bulabiliyorsan, birine ulaşabiliyorsan bu aslında gerçekten işlerini çözebiliyor olmak için çok önemli bir detay. Yiyecek içecek sektöründe de gerçekten yani bence en önem arz eden şeylerden bir tanesi. Ama dediğim gibi yani bence network kadar esnaf kafasında olmak önemli. Çünkü ben de tanıyorum öyle çok var yani öyle arkadaşlarım. Sadece işine konsantre ve geri kalan her şeyi ikinci plana atmış vaziyette. Evet ya böyle ya perfeksiyonizmin doruğunda bir iş çıkartıyor. Ama yani IQ 100, EQ 3 olmuyor öyle yani. Onun bir dengesi olması lazım. Onu iyi hissettiriyor olmak lazım. İşte benim de buna tanımım esnaflık aslında.
1: Orada bilim insanı gibi davranıyorlar.
0: Yani evet bir şey var. Evet.
1: Laboratuvarda gibiler.
0: Ya hakikaten mesela o tabakta gelen yemek çok lezzetli falan. Ama hani bir de onun insana geçiyor olması lazım ya. Yani bir şekilde onunla bir bağ kurabiliyor olman lazım ya. Veya gittiğin mekandan bir zevk alıyor olman lazım. Dediğim gibi yani sen Finlandiya'da bu işi yapsan orada bambaşka dinamikler var. Yani orada belki sadece o tabak, o netlik. Ama biz Türk insanı olarak başka bir bağ doku kurmak istiyoruz. O yüzden yani o esnaflık duygusunu istiyor insan.
1: Ya Nordic demişken oradaki hani şu son çıkan zorbalamalar, evet. Hikayeler falan filan. Bu da yaşanıyor mu? Ya da sen mesela çok net sorayım. Zorbalayan bir insan mısın?
0: Değilim.
1: Zorbalayan bir şef misin?
0: Değilim. Ama orada şöyle bir ayrım yapmak lazım. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Tam manşeti vereyim buradan. Laps şeyde. Ya yani şimdi ben çocukken biz mutfaklara hemen tekliğe geçtiler zaten. Manşeti vereyim deyince hemen tekliği aldı böyle. Ben manşeti vereyim size. Şimdi ben çocukken bizim mutfaklarda bayağı bildiğim dayak vardı yani.
1: Evet.
0: Bayağı dayak vardı. Yani ustan sana bir şey yap der, yaparsan yaparsın. Yapamazsan tokatı yersin. Yaparsan onun istediği gibi yapamazsan tokatı yersin. Labali yaparsan tokatı yersin. Yersin yani bu iş böyle. Yıllarca bizim sektörde böyleydi. Yurt dışında bu kadar sert olmasa da yurt dışında da belli başlı kurallar var. Yani örnek veriyorum biz bugün burada 6 kişi çalışıyoruz ve en son benden geçiyor ve servise çıkıyor. Yani şimdi sen ızgarayı kötü yaptın diye, öbürü işte soslamasını kötü yaptı diye o tabak kötü çıkınca yani dönüp bunun birinin yani fırçasını yatıyorsun bunu. Değil mi? Yani şimdi o yurt dışında olan olay da yani aslına bakarsan hani bunu takdir ettiğim için veya hani meşru kıldığım için söylemiyorum. Ama o kadar şiddet dünyadaki her mutfakta var. Bu şiddet değil yani. O yüksek temperatür bizim yaptığımız işin doğasında var. Çünkü non-stop böyle bir şeyler çıkıyorsun. Kimse kimseye her seferinde Aslı'cığım bana şuradan bir tuzu uzatır mısın? Aslı tuz diyor. O da yes chef diyor yani. Aslı tuz diyor bağırıyor yani ikincisini de vermezsen. Ve yani belki sonuna bir noktalama işareti de koyuyor. Çünkü adamın o an tuza ihtiyacı var ve sen orada yapınca olmuyor yani. Gibi gibi böyle şey var. Ne diyeyim? Bu şekilde açıklayabilirim. Bir de işin ilginci şu. Öyle bir ortamı hiç yaşamayan birine bunu anlatman çok zor. Belki bunu dinleyen birisi şey diyor olabilir. Ya Arda'ya bak ne kadar ayıp insan böyle bir şeyi hani nasıl meşru kılar filan. Ama gerçekten mutfağın içinde olan da diyor ki ya o bir şey mi abi? Hani burası bayağı savaş alanı gibi bir yer yani. Abi akşam 500 kişiye yemek çıkartıyorsun abi. Savaş yani savaş. Ne kadar düzenli sistemli de olsam bir savaş. Yani evet mizanplasın yerinde herkes yapması gereken işi biliyor filan. Gelsin abi bakayım saat 8'de yağsın fişler böyle cart cart cart fiş yağıyor böyle. Bir yerden sonra böyle anladın mı? Herkesin dişler tırnaklar uzamaya başlıyor ya. Vampire dönüşüyor herkes. 9.30'da servis bitince sakinleşiyorsun.
1: Biz ne yapalım?
0: Kim?
1: O müşteri. Ben müşteri her

0: helmelenmiş müşteri ben. İçeride savaş alanı.
1: Helmelenmiş müşteri en sevdiğim. Bak. Keşke her müşteri helmelenmiş olsa. Bazen tanesiyle suyu ayrı oluyor müşteri. O zaman çok zor oluyor. Ama şimdi
0: yani müşteri... o anlayış mı diyeceğim, o kibarlık mı diyeceğim, ne bekliyor içeridekiler?
1: Vallahi gerçekten onlar da aynı şekilde saygı bekliyor ya. Hmm. Vallahi yani son dönemde yani toplumsal değişen yapımız bizim sektörde çok fazla ortaya çıkıyor. Yani evde hanımla kavga eden, patronundan istediği maaş zammını alamayan, ne bileyim yolda taksiciye sinirlenmiş gelen herkes sonuçta bir eğer yemek masasında o günü sonlandırıyorsa akşam bütün hırsını, kinini, nefretini sana boşaltabiliyor yani. Ya da tam tersi bazısı da son derece kibar ve nazik yani adam diyor ki ya bunların ne suçu var ya bunlar da ekmeğinin peşinde insanlar diyor. Yani genel olarak aslında birazcık karşılıklı anlayıştan geçiyor her şey. Ha bu şu demek değil tabii yani. Evet böyle bir anlayış bekliyor mutfak tarafı, restoran tarafı, servis veren taraf. Ama hani işini labalice ve kötü yapıyorsa her türlü eleştiriyi hak ediyorlar demektir o.
0: Girişimcilik yani girişimcilik derken restoran sahibi olmak, restoran açmak akıl kârı mı?
1: Değil o yüzden sattım zaten bizim yani. Ben bütün restoranlardan çıktım. Yani bu benim tabii bu işi yapmamdaki temel sebep biraz daha evle vakit geçirebiliyor olmak. Biraz daha kızıma dönük olabilmek. Çünkü şu an 3 tane televizyon programı yapıyorum. Bir iki tane de restoranla uğraşacak vaktim yok açıkçası. O yüzden de hani başında olmayıp da hakkını veremeyeceğim bir işin içinde de olmamak gerektiği düşüncesiyle restorancılıktan çıktım. Ama şöyle bir örnek vereyim sana. Yani şimdi sen her iyi hakkı sayılır bir restoran açmak istiyorsan birkaç milyon dolar harcaman lazım. Hı hı. Bak birkaç milyon dolardan bahsediyorum. Yani az buz bir para değil. Ortalamada hani bir tabak yemeği de 1.000 liradan sattığını düşünürsen işte 3 milyon dolar harcayıp bir tabakla 1.000 lirasını geri alıp onun da 600 lirasının maliyet olduğunu düşünürsen yani çok akıl kârı değil aslına bakarsan. Ama evet para kazandıran bir meslek ama restorancılığında çok önemli matematikleri var.
0: Ne gibi?
1: Mesela şöyle bir kere iyi para kazanan bir restoran bir masayı günde 2.5 kere satmalı. Para kazanmak için. Yani bu şu demek. Şimdi senle ben cumartesi akşamı gidiyoruz filanca mekana. Ağzına kadar dolu diyorsun ki acayip iş yapıyor. Abi pazartesi öğlen bakalım biz oraya bir de. Pazartesi öğlen de dolu mu? Pazartesi öğlen dolu. Pazartesi akşam dolu. Pazartesi ara saatte de yani 30 masasının 10 tanesi dolu mesela. O zaman bak o dükkan iş yapıyor. Pazartesi bile bir masayı 2.5 kere satıyorsan hafta sonu sen o masayı 4 kere satıyorsundur ve iyi para kazanıyorsundur. Sen de iyi para kazanıyorsundur. Bütün personelin de iyi bahşiş, iyi para kazanıyordur. Herkes iyi para kazanıyordur. O restorancılığın matematiği de o açıkçası.
0: Arda dur bahşiş demişken şu bahşişi önce hesabın içine katma. Şimdi de çıkarma hikayesi var ya.
1: Evet.
0: Buradaki dinamik ne ya da hangisi daha işlevsel?
1: Şimdi şöyle yurt dışında bu bahşiş konusu aslında hep hesapla beraber gelir. Yıllardır böyledir yani. Hani Amerika'da herhalde bir 20 sene belki daha bile fazladan biridir. Böyle bir durum var. Yani hesap gelir. Hesabın örnek veriyorum 400 dolardır. Altında seçenekler vardır. 10, 15, 20 diye bir tanesini seçersin. Hatta benim başıma şöyle bir şey geldi. Yani oradan şey yaptığım için hesap 400 dolardı. Bizim oturduğumuz masada. Ben de 60 dolar yazdım oraya elimle. Yani 10, 15, 20. Yani %15 bahşiş bıraktım. 60 doları pusulanın içine koydum. Kalktım elimi yıkamak için tuvalete gittim. Garson peşimden geldi. Excuse me sir dedi. Ben neyi yanlış yaptım dedim ki. Yo hiçbir şey yanlış yapmadın. Hayır dedi ben size dedi mükemmel bir servis verdim. Sen de bana iyi mükemmel tip vermedin dedi. Ben de dedim ki yani %15 verdim. No dedi ben %20 hak ediyorum dedi. Çünkü ben sana mükemmel bir servis verdim dedi. Vallahi. Aa filan diye böyle 20 dolar daha aldı benden. Thank you sir dedi gitti. Şimdi yurt dışında bu tip bahşiş olayları hep bu şekilde işliyor. Bizde de aslında bence olması gereken böyle. Yani bahşişi istersen kredi kartından, kredi kartıyla ödeyecek veya çekecek vaziyette hesabın altına belirterek misafire bırakmak. Ama şöyle bir durum var. Şimdi... Tabii ki bir restorana gidip böyle bir para ödeyen ve böyle bir bahşiş ödeyen insan bazen isyan ediyor buna. Ama olaya bir de şu taraftan bakalım şöyle izah etmeye çalışayım. Biz 4 kişi bir yere gittik. yedik içtik, atıyorum adam başı 2000 lira hesaptan 8000 lira bir masamızın hesabı var. 8000 liraya dedin ki ben %10 bahşiş bırakmak istiyorum. 800 lira bahşiş bıraktım. Tamam. Okey. Saygı gösteriyorum. Ama biz 20 kişi bir grup gittik bir yere. Tamam. 20 kişi bir grup. Bizde 4 tane garson baktı. Hı hı. 20 kişilik grup dedi ki işte ne kadar hesap ödedi? Yine 2000 liradan bu sefer 40.000 liraya hesap ödediler. O 20 kişilik grup 1000 lira bahşiş bırakıyor. Şimdi burada büyük bir dengesizlik var, anlatabiliyor muyum? 4 tane personel bakıyor senin masana ve aslında çok az bir tip çıkıyor oradan. Ha bu şu demek değil yani, tabii izleyen de şunu diyebilir ya, mecbur muyum kardeşim vermeye? Değilsin. Ama uluslararası janrda bu sistem böyle işliyor. Yani hani atıyorum Amerika'ya gittiğin zaman böyle istiyor ve adam peşinden koşuyor senin ya. Hani ben düşünebiliyor musun, burada bir misafirin benim servisteki arkadaşlardan biri bana niye 5 eksik veriyorsun dese camdan atar onu yani, karakolluk oluruz orada hep beraber. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Bence muhtemelen yakın zamanda yine hesabın içerisinde veya hesabın altında gelir vaziyette olacak. Bunu kontrol etmek lazım. Çünkü yapılan uygulamada şuna istinaden bir uygulama yaptılar. Bu parayı müessese misafirden alıyor ama personeline yansıtıyor mu yansıtmıyor mu kısmı muallakta.
0: Evet. İşte
1: doğru olanlar kesintilerini yapıp yansıtıyor.
0: Ama kaç doğru var? Yani 100 tane de kaç tanesi gerçekten bunu personele yansıtıyor? Bir de servis elemanı maaşları düşük mü, garson maaşları?
1: Değil. Daha doğrusu şöyle yani, düşük evet. Hı hı. Yani neyle kıyasladığına yani bağlı.
0: Nasıl bahşiş alıyor kafasıyla düşük mü?
1: Hayır ama şöyle yani, bizim sektörümüzün şu şekilde bir dinamiği var. Yani hiç kimse aslına bakarsan bahşişi düşük bir yerde çalışmak istemez. Şöyle bir gerçek var. Yani ikimiz de işte atıyorum tamamen şu anda atarak söylüyorum rakamı. İkimiz de 35 bin lira maaşlı bir yere girdik. Sen A restoranında çalışıyorsun serviste. Ben B restoranında çalışıyorum serviste. Senin bahşişin eğer iyi bir müessesede çalışıyorsan maaşından fazlaya gelir. Hı hı. Ama ben kötü bir müessesede çalışıyorsam maaşımın yarısı kadar alırım. Bir ayda sen benim neredeyse iki katım para kazanmış olursun. O yüzden de servisteki arkadaşlar da hep iyi müesseselerde, iş yapan dükkanlarda, dolu müesseselerde, per check yani kişi başı ödenen hesabın yüksek olduğu ve iyi tip çıkan restoranlarda çalışmayı tercih ederler.
0: Peki o bahşiş alındı diyelim ki, içeride bulaşıkçı da ondan yararlanıyor mu?
1: O her restoranda değişiktir. Bazı müesseseler mutfağı da dahil ederler tip sistemine. Bazı müesseseler mutfağa servisten daha yüksek maaş verip garanti altına alırlar. Bazı mutfak şefleri böylesinin olmasını tercih eder. Der ki yapılan işten ben hani ekibimin etkilenmesini istemiyorum. Ben de herkesin hep kazanacağını bilecek. Yani 3 lira fazla kazanacak ama kafası rahat olacak der. Yani performansa göre bir şey yapmak istemezler. Hı hı. Servistekiler de puantaja göre alır. Yani restoran müdürü, arkasından gelen supervisor vesaire vesaire diye aşağıya doğru ta komiye kadar, barboya kadar iner. Hepsinin bir puantajı vardır. Otellerde de böyledir bu. Tip toplanır. Ne kadarsa kat sayısına bölünür. Bir puan başına gelen rakam belli olur. Atıyorum sen 8 puansın, çarpı 8 lirasını sen alırsın. O 2 puan çarpı 2 lirasını o alır şeye göre, kademeye göre. Çok profesyonel girdik yani.
0: Çok güzel. Hayır ama güzel yani. Bunları bizim bilmemiz önemli çünkü empati kuramıyoruz ya, anlamıyoruz evet. Ya işte o 20 kişilik masa tutuyor 1000 lira bahşiş bırakıyor. Yani o dediğin çok önemli.
1: Zaten inan bana buradaki en büyük sıkıntı burada. Yani 4 kişilik bir masa iyi ya da kötü. Eğer çünkü orada yani servisteki arkadaşla da bir iletişim kurduğun için günün sonunda sana iyi davranıldığını, iyi bakıldığını hissediyorsan bunu maddi olarak ödüllendiriyorsun. Ama 20 kişinin içerisinde hani şey diye düşünüyor o masadakiler. Yani örnek veriyorum, adam başı biz 200 lira bahşiş bıraksak mı? 4000 lira bahşiş bırakıyoruz. Yani 4000 lira bahşiş iki kişinin yemek parası gibi böyle bir hani tuhaf bir matematiğe gidiyor iş ama aslında 4000 lira 5 masanın belki de bırakacağı bahşiş. Sen zaten 5 masasın orada yani. Sizi ben bölüp bölüp dağıtmış olsaydı restorana ve her birinize bir servis personeli bakıyorsa o çocuklar o parayı kazanabileceklerini hayal ediyorlardı falan gibi hikayeler.
0: Ya Arda, aslında böyle dışarıdan baktığında bahşişin masaya geldiği andan itibaren izlediğinde ne kadar insanların beden dilleri kendilerini ele veriyor değil mi?
1: Tabii.
0: Cüzdanı çıkarış şekli, oradaki ağırlığı, hızı, onun yani, içinden çıkarışı.
1: Restorancılık yaptığın zaman yani muazzam bir kere bir insan okuman gelişiyor. Hı-hı. Yani çünkü böyle her akşam yani her gün yüzlerce birbirinden farklı profilde, o konulara farklı yaklaşan, farklı yeme içme zevkleri olan, ilginç öncelikleri olan insanlarla tanışıyorsun. Hesap ödemede bunlardan biri. Yani o hani şeylere, stand-up'lara konu olan böyle hesap ödedin, ödemedin, ay dur cüzdan çıktı çıkmadı. Bu çok son derece normal hikayeler yani. Hep görüyorsun bunları.
0: Bahşiş verirken değişen tavırlar. Bir türlü gitmeyen el. Yavaşlayan hareketler. Çok ilginçim.
1: Bazısı da çok içten yapıyor yani. Onu da bir şey diyemiyorum. Yani kimi insan için, yani ben biraz öyleyim açıkçası. Ben verdikçe çoğaldığını düşünenlerdenim.
0: Sen bonkör müsündür?
1: Yani evet. Bence bonkörüm.
0: Bilir
1: yani.
0: Bilir insan kendini.
1: Bence bonkörüm yani, hani evet yani hesabımı, kitabımı, şeyimi bilirim. Tırnak içinde iyi bir tüccarımdır. Ama hani bonkör bir insanımdır. Çünkü gerçekten şunu inanıyorum. Hani benim inancım öyle. Verdikçe daha çok geliyor sana. Hı-hı. Bu her şey için böyle. Sevgide de böyle, maddiyatta da böyle. Hiç arkana bakmadan yani düşünme, ver, tevekkül et. Geliyor sana zaten.
0: Oldu mu hayallerin gerçek? Ay cümlenin iğrençliğine bakın ya. Devrik cümle. Hayallerin gerçek.
1: Oldu mu hayallerin gerçek Arda?
0: Oldu mu hayallerin? Bu helmelenmiş halim, siz düşünün öbürünü. Hayallerin gerçek oldu mu?
1: Yani çok şükür. Hani düşünüyorum ne hayal ediyordum, onu da şu anda şey yapmıyorum ki. Ne bileyim, çocukken futbolcu falan olmayı hayal ediyordum. Çocuksun çünkü, ne düşüneceksin yani. Ya çocukken şeyi düşünebiliyor musun? 50 yaşına geleceğim, böyle bir televizyon programındasın falan böyle. Hani böyle bir şey. Böyle bir şey hayal etmiyorsun hiç. Ben hep futbolcu falan olurum diye hayal ediyordum. Ama hani gastronomi sektörünün içerisine girdikten sonraki başarmak istediğim şeylerin büyük bir çoğunluğunu başardım. Ve şöyle de şeylerim yok yani, hani uluslararası olmak istiyorum falan. Yok abi, öyle bir şeyim yok. Ha olursa olur. Ama uluslararası olmak için ödemen gereken efor, bedel vesaire ödemeye hazır mısın? Vallahi ben değilim yani, 50 yaşıma geldim. Belki 20 yaşımda olsam, 30 yaşımda olsam belki eyvallah, da şu an hani işte git orada 6 ay kal, 8 tane 10 tane programa çık, 2 sene bilmem ne yap, 3 sene falan, işte ne olacak yani, dünyada herkes seni tanıyacak. Boşver yani, evde kızı uyutayım daha iyi bence.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
0: O yaşla mı ilgili bir şey ya? Ev kuşu mu oldun?
1: Ben hep ev kuşuydum ama. Ben hep ev kuşuydum. Yani bizim zaten Melodi ile karı koca, hakikaten herhalde en iyi anlaştığımız konu bu olabilir yani. Çünkü o da ev kuşu, ben de ev kuşuyum. Yani erken yatarız, erken kalkarız. Öyle hani ne bileyim, hani o dizi seyreder, ben dizi seyrederim, o telefonda bir şeye bakar falan. Böyle son derece evde yaşamayı seven insanlarız. Hani hep gece hayatın içinde iş yaparken de ben böyleydim. Yani iş biter eve giderdim. Ofsam da öyle yatardım yani, dinlenirdim. Peki. Sıkıcı bir tipim ben aslına bakarsan. Vallahi bak yani bana şey, yakın arkadaşlarım öyle de, ya sen sıkıcı bir tipsin yani, böyle hani ne bileyim, çok renkli bir hayatın içerisinde aslında çok monoton yaşıyorum yani.
0: Onun için başarılısın ya.
1: Bilmiyorum. Böyle
0: o
1: mi?
0: Renkli ondan hayatın dolayı. İçinde renkli yaşasaydım dağınık olurdun ya, hani her şey dağınık, bilinç akışı dağınık, kafa dağınık.
1: Belki de bunu ilk baştan beridir. İşi iş olarak kabul ettiğim için ben. Çünkü yani Özlem bana televizyon projesini teklif ettiği zaman ben dedim ki birkaç gün düşüneceğim. Dedi ki neyi düşüneceksin? Yani şu an bak, şu anı koy ortaya. Şu an herkes televizyonda, yani yiyecek içecek sektörünün içerisinde olan, öğrencisi olsun, işte eğitim alanı olsun filan. Herkes televizyonda yemek programı yapmak için
0: ölüyor.
1: Yani ruhunu satar yani. Herkes demeyeyim de yani birçoğu öyle bir şey fedakarlığa girer. Ya ben dedim ki 3 gün düşüneceğim. Ne düşüneceksin dedi yani. Hani böyle bir teklifle geliyorum sana. Ben dedim ki yani şimdi televizyonda bunu söyleyemeyeceğim ama bir tarafım oynar mı diye düşüneceğim dedim yani.
0: Sen gerçekten bunu
1: vallahi dedim plan, yani.
0: Yani hani havaya girerim popom kalkar diye mi düşündün?
1: Olur mu olmaz mı diye ben dedim bunu bir tartacağım. Dedi ki sen manyak mısın oğlum dedi yani. Ha, dedim ki yok yani çünkü ben şimdi sen biliyorsun benim arkadaşlarım kimler az çok. Ben arkadaşlarımla işte maça gitmeyi seven, top oynamayı seven, lak lak makara kukara yapmayı seven, işte kebapçıya gitmeyi seven. Böyle bir yani zaten bir kendi içinde bir hayatım var. Ve gerçekten de çok çalışıyorum ve çok da çalışkan bir insanım. Yani bütün bunlar iyi ya da kötü beni mutlu ediyor abi. Ama bunların dışında bu renkli hayat yani bir yere girdiğin zaman insanların seni tanıması, abi hoş geldiniz demesi, bilmem ne yapması, kapı açması filan falan. Ya bir iyi ya da kötü bir okşuyor yani gururunu tamam mı? Ya bu beni bir oynatır mı dedim. Çünkü ben öyle olmak istemiyorum yani. Olmadığım gibi biri olmak istemiyorum. O da dedi ki imam ne tuhaf adam bu yani hani tamam düşün dedi. Düşündüm 2-3 gün. Sonra olmayacağıma kanaat getirdim. Yani kendi olduğum gibi devam edebilirim bu hayatta diye düşündüm ve okey dedim. Şimdi de yani baktığın zaman etrafımda gördüğüm insanlardan böyle olanlar başarılı oluyor. Yani eğlence sektöründe de öyle olmaya çalıştım.
0: Her yerde böyle.
1: Şimdi bak düşünsene 20'li yaşlarında gencecik bir adamsın. İstanbul'un en popüler bölgesi o dönem Asmalı Mescit. Herkes kendini ya benim dükkanıma Aslı bir gecede 1800 kişi giriyordu ya bak 1800 kişi. Epi topu 200 küsur metrekare dükkan baktığın zaman girmek için millet kapılarda sıralar filan. Yani aslında hani gururunu okşayan, egonu yükselten filan böyle bir ah filan ben de buyum dedirtecek bin tane şey var. Ama dedim ki hayır abi bu iştir ben buna böyle bakacağım. Çünkü öyle bakmazsan bir anda abi alır seni bir götürür bir anda böyle kendini bir yerde bulursun lan neredeyim ben dersin yani. Ama öbür türlü kalır da işine iş gibi bakar hayatın ve işini bir şekilde böyle bir ayrımın içerisine girersen o renklilik seni fazla etkilemez diye düşündüm. Çok şükür yani bana hani programın ilk başında dedin ya 16 senedir falan herhalde bu ayrımı yapabiliyor olmaktan.
0: Ama çok ilginç hani onu dışarıda bırakabilme hali de o ikisini helmelendirmeden yaşayabilme suyunu ve tanesini ayrı bırakma hali sende burada işe yaramış.
1: Burada yaradı çok şükür anama babama Allah razı olsun böyle bizi anneannemiz
0: falan güzel babana özellikle ya değil mi böyle ya, Allah rahmet eylesin. Şimdi amin. Kaç yaşında kaldın diyeceğim sorumuz bu yıl bizde hafıza. Hangi olayda kaldın kaç yaşında kaldın Arda? Vardır ya insanın kaldığı bir yaş, kaldığı bir olay vardır. Ya çözemez onu ya da güzel bir şeydir kendi gerçekleştirdiği yıl.
1: Ay keşke biraz düşünecek vaktim olsaydı.
0: İşte bir özelliği anda, burada bir anda. Çünkü ilk aklına gelen.
1: Ya aslında ya şimdi tam babamla ilgili dediğin için hani babamda kalmışımdır diye düşünüyorum. Çünkü yani şöyle ben ölüm duygusunu hayatın çok gerçek bir duygusu olarak görüyorum. Ve yani hep de ölümle yaşam kardeştir derim. Bu benim çok severek kullandığım bir cümle. Nasıl karla zarar ortaksa ölümle yaşam kardeş. Ve evet yaşıyoruz ama bir gün öleceğiz. O bilinçte yaşadığım için ve son dönemlerinde de son 4-5 senesinde de babamın böyle bir takım sağlık problemleri geçirdiği için hep şey davrandım yani hayatımda. Hep böyle olumlu, pozitif, iyi vakit geçirelim, birlikte olalım, hep biriktirelim diye davrandım. Daha uzun süre yaşamayı tercih ederdim. O yüzden de hani
0: kaç
1: nerede
0: yaşına
1: kaldın? 23.
0: 23'e.
1: Ben 23'tüm. O da şu an benim yaşımdaydı.
0: Bak şimdi 50 yaşındaki Arda 23 yaşındakine bir kelime söylese o gün o anı yaşayan Arda'ya. Üzerinden 27 yıl geçmiş. Ne derdin bir kelime?
1: Aynen devam et derdim. Çünkü iyi o dönemi iyi götürdüm ben rahmetli babamla. Hani hiç pişmanlığım yok açıkçası. Ya keşke babamı şöyle yapıp üzmeseydim hiçbir şey yok. O yüzden aynen böyle devam et oğlum derdim.
0: Şeyden korkuyor musun? Ne bileyim. Adayla ilgili de, Siyen'i adayla ilgili de.
1: Adı.
0: Şimdi ben anneye haksızlık yapmak istemiyorum buradan. Yeterli vakit geçiremezsem ya onunla. Böyle hani ömrüm o kadar uzun olmazsa gibi. İçinde bir korku var mı?
1: İnsan böyle şeyleri düşünüyor, hissediyor. Ama ben böyle düşünceleri hemen kafamdan atmaya çalışıyorum. Yani bunlara takılmamaya çalışıyorum. Çünkü bu tip olasılıklar insanı yer bitirir. Yani çünkü abi hiçbirimizin yarınının garantisi yok. Yani şuradan çıktığımızda başımıza ne gelecek belli değil. Ama böyle yaşanmaz. İşte bak ben bunu babamda öğrendim. Hmm. Ben bunu babamda öğrendim.

0: Çünkü hem şeker hastasıydı, hem yüksek tansiyonu vardı, göz problemler falan. Yani böyle bir anda böyle acayip tuhaf sağlık problemleri çıkmaya başladı. Hiç de bir sebebi
1: Ki
0: yokken.
1: gencecik.
0: Gencecik yani.

0: veya hayattaki atacağım her şeyle ilgili de bak bütün olasılıkları düşünürüm. Hı hı. Bütün opsiyonları düşünürüm ama onların etkisinde kalmamaya çalışıyorum. Yani derim ki ben hayır abi benim kızımla çok güzel ve uzun bir ömrüm olacak yani. Hani bunun alternatifini düşünmüyorum. Olmazsa zaten yapacak bir şey yok. Ama ben olacakmış gibi yaşamaya devam edeceğim.
1: Upuzun ömrünüz olsun birlikte baba kız bütün ailenle beraber. Aynen devam et. Ve Arda Türkmen yazarsan oraya. Programda bitti.
0: Sadece Arda Türkmen mi yazayım?
1: Aynen devam et. Yani aynen devam et. Ha. Evet o söylediğin kelimeyi ya da işte şeyi. Program bitti. Baba kız uzun ömürler. Geride kalanlara da Allah rahmet eylesin
0: amin,
1: diyelim.
0: Amin hepimize. Keşke gözümüz daha iyi görseydi de gözlüksüz doğru mu yazıp sığdırdım mı? Evet burada buyurun. Aynen
1: çok
0: devam
1: teşekkür
0: et.
1: Ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Kamu spotu.
2: Oğlum Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: Bence uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Yaşamak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

His frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.